0: Emre, Emre, Polis'i. Emre
1: bırak. Ustan İbrahim.
0: Haydi Emre, Ustan. Sretter Hoca da. Sretter Hoca da.
2: Best Olympia. Best FM.